0: panopiwe bedah te alan plihe sayu asen di mahlale.
1: Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam.